Kripetim katir gatin Gekek niyokin gümnin irin aynın irin aynı